0: begitu pasti gini-gini.
1: Boricua.
2: Buena, valiente.
3: Uy, uy, uy.
4: Uy, uy.
5: Uy, uy.